Makete şatat, son evanit som kıtru tüm akacık kanısı. Antuja acı çekiyiz bi. Ha? Ley, diye kini asnavi, yalan.